0: sola. Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu.
1: Eşkileyim coş denizim, kanada çubu gemimiz, gemimiz, gemimiz. Dalga bizim, tufa bizim, anamızdı bu deniz, bu deniz, köy deniz.

0: Şimdi başla. Birbank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteriyor.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kasabasında premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Her biçi sense, bu haber mes senin üçündü. Bir banktan sana özel nakit kredi teklifi var. 80 bin manata

0: Kapat 3'ü bir bank çatına yaz. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025'inci tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia inşaatı.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çattığım Sumqayıt'ın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077 722 0000 3w kaspark.az.

0: 5 dakika gelmesine gideceğim.
1: Aysel Hanım biraz sabırlı olun. Bu görüşün boş tutması hatanın için çok vazipti.
2: O hariçtekiler pazardan kovulduklarına göre benden kısas almak fikrindediler.
3: Şimdi böyle oturak için ölemiyor.
4: Sabit'le Nurlan'ın da sahip resmi bile iş alacaksa.
5: Geciktiğime göre özür isterim.
0: Vaktimde gelseydiniz pis olmazdı ama daha ne bilirim. Buyurun eyleşin.
6: 30 yıl sabrıyla bir siz çitirmeden çıkandan sonra da siz beni.
7: Dekilsiz yuku göreceğiz sen diye. Ben kabir açmalıyım.
4: Satmam sen bizi pozisyona.
2: Senin kömeğinle itirdikleri pazarı da kaytarmak isteyipler.
8: Dördüncü divar 14 sentyabr.

0: Şık kasabasında premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 45 54.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu sizin dalganız.

0: Mart'tan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz, dahili hisse ise ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bir nurlu güneştin, sönmüsen. El çatmaz, hayala dönmüsen. Günahkar gezmeyek dünyada. Elvida əzizim, elvida.

0: gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 07 telefon 077 722 0000 3W.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yavuş güzellerin öpürüzünü. Damla pıçıltıyla değir sözünü, yavuş güzellerin öpürüzünü. Damla pıçıltıyla.

0: 是的。
1: 好的。
2: Şükriye talim, şükür Hudaya.
3: Azerbaycan Radyosu. Sevgilerle Azer Zeynalov.